Havada yer yine Budan. Suda ter yine Soit. Koyun da düğün dağrım. Klausi gilut mü deyem. Yer batmış tanagim ağam. Müzikka mängi mü saadam.